limanda hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden uçarak göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokaklarımda.

Hürmetlik radio anlığıcı aziz kardeşler, şimdi haberle anlayışlar. Bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tövendikçe, Türkiye, Rusya bilen tüzgen yeni gelişim arkalık Uğut'a erişiş kapalı gibi buldu. Türkiye bilen Rusya Uğut düşük alakalar yeni bir gelişim imzalaşı arkalık Türkiye'nin Uğut ve ham aşağı erişişini küçeytti. Türkiye Yüzügilikli ve Ormançılık Ministeri İbrahim Yumaklı seçim günü mezkur gelişimini ilan kıldı. Minister Yumaklı bu gelişimin Ankara'nın teminat menbelerini köpkullaştırışıya yardım kıldıklılıkını ve şu arkalık mal toşuşunu aksatıp koyduğun rayon karakterlik uruş hem de tokunuşlardan gelip çıkıdığun kayıpatırlığa karşı kogdaş kapalıtıya yıkıldıklılıkını bildirdi. Bu yine bu gelişimin Uğut teminatını kapalatki iyi kılıp, yezigilik işlep çıkışını kullaydı kallıkını işindakla dekallarını asaslık yezigilik materyallarına üzlüksüz ve sicil eriş imkanı itibaren teminlaydı kallıkını tehditledi. Hürmetlik radyonlukçular, İsrail'e Şerq Kuddüs'teki İngiliz konsulhanesini 30 gün içinde takaş buyruk çüydü. İsrail'e Angliya'dan işgaliyet astıdaki Şerq Kuddüs'teki konsulhanesini takışını talep kıldı ve işgaliyet astıdaki Garbi Kırgak'ta kanunsuz İsrail'e ultrak rayıllarına kartılgan Angliya embargolarına cevaben Angliya diplomatlarını çigiradan kovlap çıkardı. Bir İsrailiyelik emeldar ve ehvaldan haberdar iki menbe İsrailiyanın işgaliyet astıdaki Şerq Kuddüs'te yerleşken Angliya konsulhanesine takılış gerektiğini ve bir yerde vazife atayotgan diplomatlarının 30 gün içinde diplomatik salahiyetinden ayrıldığını hutuğanlığını aytdı. İki menbenin bildirişçe İsrailiyada Amerika başçılığındaki Gazze maslaştırış vazifesine tayinlenen Angliya vekillerinden sırt Ramallah'ta vazife atayotgan Angliya diplomatlarının bu 7 gün içinde ayrılış gerekirken. Taşkı İşler Ministeri Gideon Saar seyşembe günü ilan kıygan bayanatı da Angliya'nın Palestin'nin işgaliyet astıdaki Garbi Kırgak rayonuna cahileşkan kanunsuz İsrailiye altırak rayonlarına imbargo yürgüzüş kararına cevaben Palestin hakimiyeti terpidin diplomatik salahiyetke igi boğan işgaliyet astıdaki Şerq Kuddüs'ke cahileşkan konsulhanesinin takış gerekliliğini bildirdi. Angliyaga avaz qoşqan Fransiya bilan Kanada mu ultraq rayonlardan kildiqan mallarni import qilishini cheklaydiganligini e'lon qildi. Ahvoldan xabardor manbalarning ismini oshkorlamaslik sharti bilan bergan ma'lumotiga asoslanganda embargolarga duch kelish oldi turgan Isroiliya hukumatı Angliyaning bu qadamini qo'llagan davlatlarga berildigan javobni muzokara qilish uchun chorshanba kuni yig'in chaqirdi. Netanyahu ishxonasi bu masalaga aloqador inkas qaytirish talabiga javob bermadi. Angliyanın kadimini kullanan Fransiya ve Şivsiyanın mu işgaliyet asitik Şerq Kuddüs'te Palestin hakimiyeti terpinin diplomatik salayetki ige konsulhanları ba. İsrail'e ilgili işgaliyet asitik Garbi Kırgak'ın Ramallah şehirdeki diplomatik işgallarının takılışını keltürüp çıkagan idi. Kanada'nın mu bu şehirde bir işgansı mavcud. Hürmetli radyoanlıkçılar, Yeni Zelandiya İsrailiyani Garbi Kırgak'taki kanunsuz ultrak rayonlarının kengaytishini ahırlaştırışı çakırdı. Taşkı İşler Ministri Winston Peters, İsrailiyani kanunsuz ultrak rayonlarının kengaytishinin iki devletlik hal kılış çağrısı ihtimallıkıga ziyan yetkizgenlikini bildirdi. Yeni Zelandiya seyşembe günü İşgaliyet astıdaki Garbi Kırgak'ta naçarlaşıp atkan vaziyetten kattık endiş kılıp atkanlıkını bildirip, küçüyüp atkan İsrailiya hareketlerinin uzak müddetlik tinçlik ihtimallıkını hevk kittirip atkanlık hakkında agahlandırdı. Taşkı İşler Ministri Winston Peters ikisi hesabı dilan kıygan bayanatı da İsrailiya'nın hareketlerde uzak müddetlik tinçlik ihtimallarını hevk kittirdiğen Ruşen bir yamallış körüldü degen sözler görün bədi. Peters, işgaliyet astıdaki Palestin zimindeki kanunsuz İsrailiye ultrak rayonlarının halkara kanunu hılap şikayetlikini ve bu ultrak rayonlarının kengaytilişinin iki devletlik yakılış çağrısı ihtimallıkı ziyan yetkizgenlikine yetiş bilen birge kanunsuz İsrailiye köçmenlerinin Palestinliklerge karatkan zoravallıkını mukattık eyipildi ve mesullarını cevapkarlık tartışık çakırdı. Peters yazması da Yeni Zelandiya İsrailiya hükümetini kanunsuz ultrak rayonlarını kengaytishini ahırlaştırışka, köçmenlerinin zoravallık hareketlerinin aldığını ilişka ve ulağa karşı uruşka hem de tinçlik ihtimallıkını tekimi acizlaştırdığan hareketlerden yırak turuşka çakırgan halkaralık şirkleri bilen bir septi turdu dedi. Peters, Wellington dairelerinin koşuluşka kartılgan kademler

Yani ya ki Filistinliklerin mecburi yurt makallarından koklap çıkarılış için tehdit saldıran hareketlerini kattık red kıldıgallıkını. Bu hıl tedbirlerinin halkara kanunluğa zıt tikellikini takitledi. Yeni Zelandiya'nın iki devletlik halkılış çağrısını devamlı kollaydı.

qanunsuz İsrailiya ultra rayonları bilan bolgan soodunu çekleşki kartılgan kademlerini taşlaydıqallıqını ilan qıyğan idi. Örmetlik radiyonluğu için Malayziya'da tik uçar çüşüp gidip 5 kişi kaza kıldı. Malayziya uçar doktorla mülazimet merkezine dəvə bir tik uçar Sarawak'da çüşüp gitti. Vəqədə bir doktor, bir uçuşçu ve iki sestra hanımı özü çıkan 5 kişinin hepsi kaza kıldı. Malayziya dairleri Borneo arılının garbi şimal kırgıdaki Sarawak ştatıda içki kısımdaki çet bir aerodromuğa bir tik uçarına uçuşup gitişi neticesi de 5 kişinin kaza kıyqallıqını ilan kıldı. Apet başkuruş mesullarının çarşemb günü bergen bayanatı asaslanğanda devletlik uçar doktorluğa mülazimet merkezi tarpıdın başkurulduğun BO-105 tiplik tik uçar seyşembi günü çüştünkin Miri şehrinin tahminen 315 kilometre şarkı janubu'da çüşüp gitken. Meri Apet Başkuruş Merkezi'nin başlıklı Galon Luang Begen Bayanatı da Otu Uçuruş ve Kutkuruş İdarisi bilen Sehiye Ministerliği'ne dinkeygen dokulatla arkalık cizimleştirilgendek tik uçardaki 5 kişinin hemiz kaza kıldı dedi. Yerlik taraflarının kabrige karaganda kaza kıyqalla arasında bir uçkuçu, bir doktor, bir sehiye yardımcısı ve iki sistra başkan. İctimai taraflardaki vakay görünüşlerde tik uçarının çüşüp getiştiğin sel burun koyuk üstüdek çıkagallık görüldü. Malayziya Ammavi Avasiya İdarisi Malayziyalık bir Avasiya vakasının tekşürüş etirdiğinin çarşamba günü vaka yüz bergen nak meydan geçip berişinin mülçelini vatkallıkını ilan kıldı. Nöbette vakanın nimi sebepten kilip çıkallıkı tekeci inikamaz. Malayziyanın uçar doktorla mülazimeti devletin içki kısımlardaki koyuk ormanla ve mürekkep yer şekli şarait sebebinden zor derecede hava katmışı dayındığın yerli halıklarını yardım bilen teminleydi. Adette bir seyyye kadimi, bir seyyye yardımcısı, sistralla ve başka seyyye kadimlerden teşkil tapman etretle aylık ya ki iki ayda bir kıtım ilip verildiğin planlık nüvvetliş dairesi de tik uçar ya küçük ayrı planla bilen yizilağa ve uzun üyelere sefer kılıdı. Hürmetlik radyonluğçuda Donald Trump, Kanada məhsulatlarını xeridar çakırış torlardan çıxırıvdış buyruq çüşüdü. Donald Trump, Kanada məhsulatlarını amavi xeridar çakırış torlardan çıxırıvdış buyruq bədi. Amerika Birliği Donald Trump, Kanada'nın Amerika şirketleri ve dehqallarına adil soğuda imkaniyeti yaratıp bəmi gəldikən ilgir sürüp, Kanada'da işlep çıxırılan məhsulatlarını amavi xeridarlıq çakırış torlardan çıxırıvdış doğrusu da yol yoruq bəmi gəldikən ilan kıldı. Amerika Birliği Donald Trump, İctimai Taratka hesabıdaki yazmışı da Amerika süt işlep çıkakçılarının Kanada bazarına mal setişe ruhsat kılmağalıqını. Ama Bronk Prezidentler mezgildeki soğut gelişimleri sebebidin Kanada'nın abdomobil işlep çıkışını davunlaştırıp atkallıqını bildirdi. Kanada'nın neçi yılladın beri Amerika'nı ziyanı uçurtup kilip atkallıqını ilgir sügen Trump, Kanada hükümeti ve iştahatlarının Amerika'nın küçük tüptik karxallarının özlerinin ammavi xerida çakırış türlerge kirişini çekilgellikini eskertti. Trump, Amerika'nın bolsa Kanada'a bu cahit imkaniyet belgellikini təkitləb, bu özara baraverlik emez. Belki Kanada'a xas boğan bir soğuda aldamçılıqıdır. Buna denkken özara baraverlik bulmaydıken imkaniyet mi bulmaydı dedi. Amerika Birliği Trump, Amerika dehqanları ve şirketler için toluk ve adil boğan özara menfaat yetkizüş işkaşırılığına kadar Kanada'da işlep çıkırılan mahsulatlarının Amerika Umum Mülazimet İdarisi'nin xerida çakırış cedvellerinden çıkartılışı için GSA'a ve Amerika Soğudu Vekillikiye yol yoruk belgellikini məlum kıldı. Mezgur xerida çakırış programmalarının yılığa 50 milyar dolardan artıq külemge ilişkilerini təkidilgən Trump, bu imkaniyetinin neçiladın burunla üzüp taşlanışı kereklikini ilgir sürdü.

0: Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Hürmetli radyonluqçılar, İran Yordaniyadaki Amerika bazısı hücum kıldı. Amerika'nın Veyran kıyıkış parahotlarına zərb bəgirlikini ilgir sürdü. Amman hükümeti İran'ın 18 başkıldığan bombasını tosup qağıldıqını. Qağan 2 bombanın bolsa fuqraların ölüm yetimine sebep bulmasının uç yerlerine düşkenlikini ilan kıldı. Tehran rayındaki Amerika bazılarına ve neft parahotları qaratqan təhdidlerini kengaytmekte. İran yakında yüz bergen Amerika hücumlarına cevaben 3 eriş için Yordaniyadaki bir Amerika bazısına başkıldıran bombalarını attı ve Amerika'nın 2 veyran kıyıkış parahotu zərb bergenlikini ilgir sürdü. Yordaniya armiyesi

İran tərəfindən bir Amerika bazasının nişankıya hücumda 20 plastik başqurulduğun bombadan 18'inin Yordaniya hava müdafiye sistemleri tərəfindən tosupun qallıqın cezimleştirdi. Bir hərbi bayanatçı işip qalan bombaların puralanın ölüm yetimine yakıl əsrələrinin veyran buluşu sebep bulmasıyla uçuk yerlerine çüşkellikini bildirdi. Mezgur bomba hücumları İran İnkılabi Muhafizatçılar kısmının Yordaniya'daki bir Amerika hərbi bazasından sırt kanatlık başkurduğun bomba ve Aegis cang sistemleri seplengen Amerika'ya tabi DDG-119 ve DDG-53 tüplük veyran kıyış parakutluğa kartılığın hücumlarını teşkil edildiğini ilan kılıçlarının arkasında yüzbədi. Yerim resmi Tasnim Agentliği de ilan kılınan bir bayanatta İran İnkılabi Muhafizatçılar kısmı İran nüft parakotları ve kimilerine kartılgan tecavüzçülük hareketleri hem de rezil niyetlik parakendiçiliklere karşı hılli güçlük şekilde kaytırım üzerinde belgelikini ilgir sürüp ve İran koyuş parakotlar bilen Amerika silahlarına iğir ziyet güzgellikini dava kıldı. Paris koltukudu küçüğü atkan denizdeki tokunuşlar bilen bir vakitte çigra alkıgan bomba hücumları yüzbemekte. Devletlik radyo televiziya organı IRIB'nin cezimleştirişçe İran Deniz Armiyesi Amerika'nın İran parahotları kıygan hücumlarına alakadar haberlerdinkin 3 iliş hücumlarda Kuveyt bilen Bahreyn portlardaki nüft parahotlarının nişanı elinqallık doğrusu da agahlandırışı verip hadımlarını derhal tarqaqlaşık çakırgan. Hürmetli radyonlukçılar, Amerika 3 iliş hücumlarda İran'ın nüft parahotlarına zerb belgellikini ilan kıldı. Amerika Merkezi Komandanlık Ştabı İran İnkılabi Muhafizatçılar kısmının bir Amerika uruş parahotuna iki kıtın balastik başkurulduğun bomba atkan dinkin, Amerika güçlerinin İran'ın 5 nüft parahotunu veyran kıyıqallıkını tuttu. Parahot her iki kıtımlık ucumdan aman kağan olup hiç kandak adem yarılmış ehvali məlum kılınmadı. İran taratkılır mı Amerika'nın harik aralığı yakınca da İran'ın bir nüft parahotuna zərb bəgəllikini xəbər qıldı. Bunun başka İran İnkılabi Muhafizatçılar kısmı Yordaniya'daki bir Amerika bazısı ve Amerika'nın iki veyran kıyıkçı parahotu zerbe verip üç ağırlıkını ilgir sürdü. Ve özlerinin bu kaytırım zerbesini hılli küçlük deyip tespirildi. İran'ı Kuveyt ve Bahreyn yakınca idiki nüft parahot kadımlarını ulanın parahotlarının nişanlı ilindiğallıkını eskertip derhal çekinip çıkıp geçiş doğrusu da agahlandırdı. Paris koltukudaki bu ciddiçilik her bir varıl nüft bahasını 100 dolar seviyeye yakınlaştırıp yerşarı iktizadi ve pay çeki pazarlarına tesir gösterdi. Hürmetlik radyonlukçılar, İsrailiye, İngiliyanın yeni embargoları dinkin İngiliye konsulhanısını takip etti. İsrailiye, işgaliyet asıdaki Şerq Kudüs duruşluk İngiliye konsulhanısını takip, İngiliye vekillerine devletten çıkıp geçişi buyurdu. Bu işgaliyet asıdaki Gərbi Qırğaqda kanunsuz İsrailiye ultrak rayonlardan kildiğen malla karta yürgüzülgen yeni İngiliye Suudi embargoları verilgen bivasta cevap hesaplandı. İsrailiye Taşkı İşlam Ministri Gideon Saar, İsrailiye'nin Palestin hakimiyeti güçleri için yol koyulgan İngiliye terbiyeleş programmalarını ahırlaştırdığallıkını ve onnetçi İngiliye emeldarı hem de fukrasının devlet kikirişini çekilediğallıkını tuttu. İngiliye Taşkı İşlam Ministri Ed Miliband, İsrailiye'ni kanunsuz olturaklaşkan terörçülüğe terpinden ilip birlevatkan Palestinliklerini etnik tazlaş bilen eğitildi. Ve İngiliyanın 30 yıl kural eksport icazat namısını donultup koyuş kararının öz sözü boyunca itkanda bütünleyi küçük ilgilikelikin cezimleştirdi. İngiliya bilen İsrailiye otursuzluğu bu ciddiçilik, Palestin zimindeki kanunsuz İsrailiye ulturak rayonlarının kengiş meselesi de halkaranın besimi devamlık işi vatkan bir mezgilge doğru geldi. Hürmetlik radyonlukçılar, İsrailiye'nin livallık puralığa ve ulaşlığa kartıkan hücumlarını kubul kıyılı bulmaydı, dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı başka atıp antrenörü gütteriz. Bulup mu Nibatiye'ye yakın çaylağını üzü çıkan Livan'ın cenubada İsrailiye'nin küçüğü vatkan hücumlarının katlık endişkili vatkanlıkını bildirdi. Başka atıp bayanatçısı Stefan Dujarric, İsrailiye hücumlarının doktor hallarını, sehiye hadımlarını ve amüvi organlarının nişan kıyıkallıkını, insanperverlik yardımlarının ihtiyaclık kişilerine yetip bir şeye tozkulluklu vatkanlıkını etti. Guterres, İsrailiye'nin pukralağı ve pukralağı tabi ulaşılaylağı karatkan hücumlarını kabul kıyılı bulmaydı, dedi. O yine tokunuşlarını derhal ahırlaştırışını, İsrailiye'nin Livin zeminden pütülleyi çekinip çıkışı ve BDT Xavfsizlik Kengeşi'nin 1701 numarlı kararı asasen Livan'ın ilgilik hukukuna hürmet kılınışını talep kıldı. Hürmetli radyonlukçular, Putin Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya kartılgan tecavüzçülük planı yokluğunu etti.

Assalamu alaykum muhtaram o'quvchilar. Sanoat va yerga egalikka bir iqtisodning tuvrakidir. G'azzada bo'lsa, har ikki soha kishilarga yurgizilayotgan qirg'inchilik bilan o'xshash qismatga mahkum qilindi. 2007 yildan buyon quruqlik, dengiz va havodan qamal qilingan G'azzaning to'qimachilik va kiyim-kechak, yemaklik pichiqlab ishlash, uy jabdoqlari, sexlari, qurilish materiallari ishlab chiqarish, metal pichiqlab ishlash sanoati va ba'zi o'g'it turlaridan ishlab chiqarishga o'xshash asosiy sanoat sohalari vayron qilindi. Bu sahalar türlük çeklemeler ve mecburi belgilimeler arkalık hüddi Palestin tupraklarından tartibli siyasetteki okşaş taray edilip yoktuş noktasına elip gelendi. İsrailiyanın yük talonunda menzili İsrailiya bulmağın ehvalda Palestinlik import kılık uçlarının mallarına 12% koşumca baş koyuşu, Palestin baş giriminden 80%'ine tartibli şıkı pürsat yaratıp verdi. Kirim'nin zor bir kısmının koldan ketişi sebep eden Palestin bazarda pul ayrılışı azaydı. Kişilerin çıkımını kıskartışı, zavutlardaki barlık işlep çıkarışka təsir görsetti. 2023 yılı öktəbirdin kiyin bolsa, İsrailiya Gazze'nin qiyinçilik işi de aran putrep turbatkan zavutlarına, iskilatlarına ve ul əsnelerine hücum kılıp vayran kaldı. Gazze bazarı Palestin bazarının 40%'ki vekillik kılıyordu. Uruş sebebinden Palestin Gazze bazarıdaki bu 40%'lik ürüşüden ayrılıp kalan bolsa, Gazze mi okşaş ziyanı fışarıdı. Uruştan ilgiri Gazze garibi kırgakka nurgun mahsulatlarını eksport kılattı. Hazır uruş sebebinden toxtap kaldı. Gazze'deki zavutlardan tartıp dükkanlargaçı bolgan 50 min soda orini, esliha ve bina İsrailiya hücumlarının nişanı kaylandı. Sanoatning vayron bo'lishi rayondagi ishsizlik nisbatini 95% ga yetkazdi. Ish o'rinlari yo'qotildi, ishchilar yo'qotildi, ta'minlovchilar yo'qotildi va iste'molchilar yo'qotildi. Iste'molchilardan yanchuqi quruqtalgan sharoitda yemaklik yordamlaridan kirishning to'sib qilinishi mol bahasining tez sur'atda o'rlab ketishini keltirib chiqardi. Shunday qilib, G'azza iqtisodiy sistemini qalda vayron qilindi. Bugün Gazze'nin bombardıman kılınan zavutlarını ve kişilep tarayıp kalan sanayetini Gazze'lik sodiyetlerden öz eğizden anlap bakaylı. Gazze rayonunun otara kısmına gelişken Nusayrat Musabirlar Lagerdeki Yasin Navayhan ismi Moşu Veyrançılık denkin kayta putrep turuşka terişi batkan karxallarından beri. İsrailiyanın hücumlarda eğir ziyan kuşurgan Navayhan'a barlı kinçik

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

su asla supusi ve müdafiye sistemlerinin terakki kıldırış küçü belki tunca katım bunca inek oturuğa çıktı. Kök vatandan çoğunkur katlamlarda halkalık rol oynaydıgan ademlik ve ademsiz kişik su asli parakotları, su asli kamikatsiz deniz aparatları, deniz çoğunkurlukları da Türk'ün hükümü bilen hareket kılalaydıgan maşinler. İkincisi, Türkiye'nin bu sistemlerini özü yasaş bilerle kalmay, ademsiz sisteme tehditlerine karşı intayın terakki kılgan sistemlerine yasalıkı görüldü. İnak ki, Ankara bu meseleni kuşkusuz ayrıplan yasaş deple karmakan. Hoş, Türkiye bu noktaya kandak geldi. Suvasıdaki bu zor bösüşünü başka devletlerden periklendirdiğin asaslık alayilik inimi. Müdafiye sanayi mutakessisi Kozan Selçuk Erkan, TRT Haber kanalının ziyaretini kabul kılıp, yukarıdaki suallarına tepsili cevap verdi. Kınamasa birlikte kulak salaylı. Mutaxassis Kozan Selçuk Erkan'dan karışıcı, Türkiye dastlabda çoğunkur tüşençe hasıl kaldı. Bu tüşençinin cevheri şu ki, bir sistemine yerlik ve milli işlep çıkarış iftiharlık meselesi olamaz, belki stratejilik mecburiyettir. Çünkü nek meydandan algan her bir inkaz, kızık noktalardaki her bir közütüş, kolunuzdaki mahsulatına tekimi mükemmelleştirişinizde yardım verir. Sırtka bakındı bulganda bu devirlikini kuralmaksız. Kozan Selçuk Erkan'ın sözleri nahit inik. Ankara yeni devirini intayın tez üretti kördü ve öz oranını bekitti. Kozan Selçuk Erkan su astığı ötüştüğün burun ademsiz sistemeler meselesi üstüde Allah'ı toxtaldı. O 2026 yılı Xalqara Müdafiye ve Aviyasiya Yermenkisinin özüdüle bu sahada 3 muhim kelişimden imzalanğalıqının kelgisi üçün küşlük signal deb qaraydı. Hem de en halkalık noktada kilaylı. Hoşumca zapçaslar. Kozan Selçuk Erkan dikkat kılgan nokta şu ki, ilgire biz model ya ki esli nuska süptede körgen su asli sistemleri tamamlangan bulup, türkümlep işlep çıkarış başlangan. Alakadar terepler bilen toxtamlar imzalangan. Ama kişini en hayacanlandırganı bu emez. Kişini en hayacanlandırdığını bu yeni sahibideki yerlikleşiş nesbitlerinin hayran kalarlık derecede yukarı buluşu hesaplanadı. Kozan Selçuk Erkan bunu mundak çöndürdü. Su asti pütülleyi başkışı bir dünya. O tegilmigen bir saha. Bu sahada bir nersa işlep çıkırış en tayin kımmetlik. Kiçik su asti parakotları denizden çoğunkurluklarda kamikaze vazifesini öteydiğen supular, su astideki hücum iktidarımızdan yukarı çeke yetküzüldüğen okdora ve sistemalar bizden kütmekte. Hoş, neme üçün yerlikleşiş nesbiti bunca muhim? Kozan Selçuk Erkan bunun üçün Ukrayna misalını görsüdü. Ukrayna mı ademsiz sistemelerden hili yukarı işlep çıkırış iktidarı ilgi. Ama o su asli sistemelerden yasaçta asasen digüdek sertka taynıdı. Avrupa, Amerika ve Xitay'dan gelirgan halkalık zapçaslar var. Teminler zenceredeki en küçük bir halkının özülüşü. Kül ceryanını toxtıp koyalaydı. Türkiye bunu gördü. Ötken birkaç yıldan beri su asli sistemelerine öz küçüge tayinip yasaşka zor ehmiyet verdi. 2026 yılı Xalqara Müdafiye ve Aviyasiya Yermenkisi bolsa bu hizmetlerden meyve bergelikini namayan kıldı. Kozan Selçuk Erkan'ın en ahirki sözleri hem bağlaş hem mülçer karakterdi. Künün ahırda, eğer biz yol haritimiz boyunca doğru ilgilenirsek, ademsiz su asli sistemelerde mi namımızını çıkardığın bir devrine başlayalımız. Türkiye, Allah kaçan asmandan namını çıkarıp oldu. Hem de nöbet su aslıda. Möhterem anlıkçılar, podcastımızı o şu yerde ahırlaştırırız. Anlık anlıkları için köpü rahmet. Başka bir podcastımızda kayıta görüşürüz ki, selamet bulgaysızlar.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

bir gün aktı her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün.

Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi esti.

Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hepsini bekliyorum.